0: Kaç yaşa mecbur olduğunu ki sesini ya da tüverti bitirir sesini.
1: We're heading back home.